Te tavmıyor gutse batet irmeç Hayat kan hun sirov etmat Dervet ankeh sırtov batvet aprat hokov Lıçvet gerhet uhiyatat

Yakın tat, hayat kız het, dertsinim, umkı desnim, umkı gıtnim, kıham purim. Umuşa tat, yevmeğen çok, siro barır, kasem, umvahajam, şirmi vıra, yes kahtasvem. İm sırtim,

gözlerini yerkilet atladı tapu. Askırı payta hümeten dağırtır. Yerkirnel kartı, sin kartı, sin zükez gerkir.